Digar na matra gar na parsa Tabe ke ek din mar na parsa Tara kase ko mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mungi mung